geçmişem, al bayrağı önünde ben and içmişem. Ölümden korkmadım, sallan geçmişem. Ölümden korkmadım, sallan geçmişem.

cephede, şehidler zerbeler vuran cephede, mahrumlar bir için kuran cephede ya.